Robben gen hafle senin de sadına Tuttaştırın mutu bönü mevzum yatırmı Tuna marandı başı